0: forever. Hey, Adam X Family. DJ MQZ.
1: Hey, Adam X Family.
0: DJ MQZ.
1: Hey, Adam X
0: Family. Forever.
1: Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam